0: التي تم فرضها في بداية الحرب أو بداية التصعيد، وهي الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: 也门境内的军事行动也在多个战略战线持续进行。胡塞武装称，其部队袭击了曼德海峡以南11处政府军集结地，在交付省击退敌军进攻，并在塔伊兹省取得进展。法新社援引消息人士的话报道说，24小时内双方有超过270人阵亡。 路透社报道指，土耳其向沙特提供了防御和技术支持。与此同时，联合国再次呼吁各方达成政治解决方案。
2: While military operations continue across several Yemeni fronts, the impact is now being felt inside Saudi Arabia through attacks on key airports, adding a new dimension to a conflict that is increasingly drawing regional and international attention. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
3: 土耳其外长在8号表示，军方正在就技术支援沙特进行评估，以应对来自胡塞武装的袭击。他同时也强调，土方不会派兵到他国领土发动攻击。也门战事持续升级，土耳其外长费丹8日表示，军方正就如何在防空和电子战等方面向沙特提供技术支援进行评估，以应对来自也门胡塞武装的袭击。 沙特土耳其和巴基斯坦3国8月签署的麦加共同防务协议规定，对任何一国的武装攻击将被视为对3国全体的攻击。但费丹同时强调协议的防御性质，称土耳其不会派遣军队到他国领土发动攻击。有报道指出，此番回应排除了土方派兵直接对抗胡塞武装的可能性。
4: Ama bunun adı ifade ediyorum arkadaşlar bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askeri gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
3: 费丹同时指出，将尽快把麦加共同防务协议提交土耳其议会完成批准程序。凤凰卫视综合报道。
5: 本周，土耳其和巴基斯坦决定根据麦加防务协议向沙特阿拉伯提供军事支持。土耳其方面表示，近期将把相关议题提交国民议会审议。土耳其专家认为，向沙特提供军事支援并不意味着土耳其将被卷入直接冲突。在沙特首都利雅得召开的麦加防务联盟会议上，土耳其和巴基斯坦同意立即在沙特部署军事力量。 土耳其国防部长表示，土方可能提供的军事力量将依据宪法规定推进相关进程。土耳其专家认为，向沙特提供军事援助并不意味着土耳其将被卷入直接冲突。
6: Herhangi bir büyük millet meclisi kararı olmadığı sürece bir asker gönderme, bir sürece müdahil olma durumu söz konusu olmuyor. Türkiye'de bunun önüne geçebilmek için zaten bir teknik destek mevzusu gündemde. Zaten Türkiye'nin pek çok noktada ifade ettiğiniz krizlerin içine çekilmesi ilk defa söz konusu değil. Türkiye nasıl bunların içine çekilmediyse, çok daha ağırlarının içine çekilmediyse bu noktada da yine bunu, bu süreci, bu krizi yönetme kapasitesi gerçekleşmeye devam edecek.
5: 有舆论认为，尽管这一联盟正在迅速走向机制化，但土耳其、巴基斯坦和沙特阿拉伯三国军队的标准体系和优先威胁认知各不相同，要实现这三支力量的协同作战能力，仍将面临结构性障碍。 而学者认为，此联盟同时为三国相互借鉴经验提供新机遇。
7: 土耳其外交部长费丹在讲话时再次强调，麦加防务联盟不是进攻性协议，将这项协议提交给土耳其大国民议会的准备工作已经完成，将向沙特阿拉伯提供何种军事援助的方案还在研讨当中。凤凰卫视米扎提土耳其伊斯坦布尔报道。
8: 伊朗外长阿拉格奇在8号表示，伊朗和美国之间的谈判进程仍在继续，双方目前继续通过中间人交换信息。伊朗正在研究美国方面对伊方7日方案的回应，预计将会在未来几天内做出答复。阿拉格奇表示，伊朗此前已经向中间人提交被称为7日方案的提议，并已经收到美国方面的意见。
9: 伊方目前正在对有关内容进行评估，每一之间的间接沟通没有中断。阿拉格奇此前表示。

0: 于三月的37%。CNBC 报道，多名身处竞争激烈选区的共和党国会候选人已经试图在伊朗战争等议题上与特朗普拉开距离。路透社九月也曾披露，特朗普高级幕僚希望在中期选举前控制战事，以减少共和党选情损失。特朗普此次承诺为选举前的军事行动划出时间界限，但并没有说明选后安排。目前海上封锁持续，美军部署增加。美联社报道，美方正向中东派遣约9000名海军以及海军陆战队人员，以及第三艘航空母舰。后续美伊能否透过谈判缓和局势，以及11月3号之后美方是否再度采取军事行动，仍然是接下来的观察焦点。凤凰卫视姚海珍、江孝一华盛顿报道。
1: 伊朗第一副总统阿雷夫8号对伊朗前石油部长帕克内贾德辞职一事作出回应，并驳斥了美国总统特朗普有关伊朗经济崩溃的说法。不过，阿雷夫也承认战争给伊朗经济带来重大压力，目前伊朗政府的财政收入和支付能力都面临困难。
2: 伊朗石油部长帕克内贾德4日因个人原因辞职，总统佩泽西奇昂随后任命伊朗国家石油公司首席执行官博瓦尔德为代理石油部长。特朗普日前声称，伊朗石油部长辞职反映出伊朗已经没有石油收入，经济陷入崩溃。阿雷夫8日对此表示，特朗普的言论反复无常，不能将部长辞职简单理解为政府陷入危机。阿莱夫同时坦言，伊朗目前的财政收入和民生保障面临压力，政府有责任改善公共服务。他表示，政府清楚目前支付给各部门工作人员的工资和津贴已经不足以应付生活开支，但在战争环境下，财政困难进一步加剧。阿雷夫特别提到，部分医护人员的津贴和绩效工资甚至拖欠长达一年，但医疗系统在战争期间仍坚持运作。他呼吁社会各界在困难时期保持团结。目前，美国对伊朗石油出口的封锁仍在持续，石油收入减少，货币贬值和物价上涨，正在进一步加重伊朗政府的财政和民生压力。凤凰卫视郑凯吕穆森德黑兰报道。
1: 本周，土耳其和巴基斯坦决定根据麦加防务协议向沙特阿拉伯提供军事支持。土耳其方面表示，近期将把相关议题提交国民议会审议。土耳其专家认为，向沙特提供军事支援并不意味着土耳其将被卷入直接冲突。
3: 在沙特首都利雅得召开的麦加防务联盟会议上，土耳其和巴基斯坦同意立即在沙特部署军事力量。土耳其国防部长表示，土方可能提供的军事力量将依据宪法规定推进相关进程。土耳其专家认为，向沙特提供军事援助并不意味着土耳其将被卷入直接冲突。
4: Herhangi bir büyük millet meclisi kararı olmadığı sürece bir asker gönderme, bir sürece müdahil olma durumu söz konusu olmuyor. Türkiye'de bunun önüne geçebilmek için zaten bir teknik destek mevzusu gündemde. Zaten Türkiye'nin pek çok noktada ifade ettiğiniz krizlerin içine çekilmesi ilk defa söz konusu değil.Türkiye nasıl bunların içine çekilmediyse, çok daha ağırlarının içine çekilmediyse, bu noktada da yine bunu, bu süreci, bu krizi yönetme kapasitesi o gerçekleşmeye devam edecek.
3: 有舆论认为，尽管这一联盟正在迅速走向机制化，但土耳其、巴基斯坦和沙特阿拉伯三国军队的标准体系和优先威胁认知各不相同。要实现这三支力量的协同作战能力，仍将面临结构性障碍。而学者认为，此联盟同时为三国相互借鉴经验提供新机遇。
4: Her ülkenin kendi kapasitesine, her ülkenin kendi tecrübesine yönelik olarak durumsal bir şekilde koordinasyonun başında olması ve tabii ki bunlar bir öğrenme süreci.